Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah tiyos rhaval kaslimar. Nakmal tiyushir chawat srahavra kaslimar. Ay un tach karshin qir kami. Malti.